Gülay bu kimiç yarak. Bay mı dikeva bay tim gezum bay banu joy çeçego pey bate no pey gün bay zehvar samalaji. Vay acılar.